Abgarok! Guarda, nego kanyma! Yuma! Yuko! Misal, nyma! Guarda, naka! Usakat! Bara! Tembio! Cool.